0: Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Depozito iade sistemi 81 ilde başladı. Kısa adı DOA olan sistemle iade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebiliyor veya alışverişlerde kullanılabiliyor. Depozitosu olan ambalajlar uygulamasında amaç çevresel riskleri en aza indirmek. Sıfır Atık Vakfı'ndan önemli bir çağrı var. Vakıf, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" sloganıyla bir çağrı yayımladı. Araştırmalara göre dünya genelinde elektrik tüketiminin yaklaşık %5 ila 10'u yalnızca bekleme modunda çalışan cihazlardan kaynaklanıyor. Marmara Denizi ve adalar için özel bir çevre koruma planı hazırlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan özel yönetim planıyla biyolojik çeşitliliğin korunması, ekosistemin iyileştirilmesi ve denizin bütüncül yaklaşımla yönetilmesi hedefleniyor. Adana'daki Seyhan Nehri çevre kirliliğinin etkisinde nehrin kıyı kesimi atıkla kaplandı. Suda çok sayıda pet şişe ve ambalaj gören ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Bölge halkı Seyhan Nehri ve çevresinin temizlenmesini, herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyor. Tatil beldesi Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı. Denize en çok mavi yakışır sloganıyla yürütülen, çalışma kapsamında yapılan deniz dibi temizliği etkinliği bu kez Gümbet Koyun'da gerçekleştirildi. Dalgıçlar deniz dibinden yaklaşık 370 kilogram atık çıkardı. Atıklar arasında ütü, drone ve damacana da vardı.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin

0: Yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS Tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese, iyi hafta sonları. Ayın ilk hafta sonuna başlıyoruz hatta. 4 Temmuz 2026 Cumartesi bugün. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu ve Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. 2 saat boyunca hafta sonu değerlendirebileceğiniz etkinlik önerileri, bu 2 gün bizi bekleyen hava şartları, müzikten, spordan, teknolojiden, sağlıktan pek çok not paylaşacağım. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bu arada Eskişehir 1 Temmuz'dan itibaren 96.0 frekansından Kral Pop Radyo canlı yayınlarını dinlemeye başladı. İlk hafta sonumuz bu. Radyoda birlikte harika bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Bir hatırlatma daha yapacağım. Canlı yayınlarımızı sadece radyonuzdan değil, Kral uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Hadi başlayalım.

İstanbul'da hava tersine dönüyor. Aman dikkat edin. Türkiye bugünden itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına giriyor ve hafta sonu birçok ilde gök gürültülü yağış bekleniyor. İstanbul'da ise sağanak öncesi nem seviyesinde bir artış yaşanmaya başlayacak demişti uzmanlar. Dünden beri devam ediyor bence bu nem. Akşam da oldukça nemli bir akşamdı. İstanbul'daki nem oranı dün %92'ler civarındaydı. Bugün de nem oranı aynı şekilde devam edecek ama bugün İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar da 2-3 derece düşecek ve hatta bu 5 derece gibi hissedilecek. Bugünün tadını çıkarın yani. Mabel Matiz ve Yeni Teklisi ile devam ediyoruz. Umrum Dışı şimdi Kral Pop'ta.

Nazar'ı bu defa birlikte dinleyicileriyle buluşturdu. Söz ve müziği Gökhan Özen imzası taşıyan Nazar, geçmişten gelen imajını bugünün pop anlayışıyla buluşturarak dinleyicilere yeni bir deneyim sunuyor. Ve Gökhan Türkmen, dinleyicilerini bu kez kendi müzikal yolculuğunun izlerini taşıyan özel bir projeyle buluşturuyor. Denk adını taşıyan 9 şarkılık cover projesi, sanatçının yıllar boyunca dinlemeyi, söylemeyi ve kendine yakın hissettiği eserlerden oluşuyor. Müzik dünyasındaki gelişmelere, yeni projelere, albümlere ve konser duyurularına sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Yılın düğünü New York'ta gerçekleşiyor biliyorsunuz. New York resmen alarmda. Taylor Swift ve Travis Kelce'ın düğününden, daha doğrusu evlendikleri söyleniyor. Çoktan kendi aralarında küçük bir grupla evlendiler de hayranları için

bir kutlama yapılıyor dendi. Yaklaşık 1000 davetlinin katıldığı kutlamanın maliyetinin de 20 milyon dolar olduğu söyleniyor. Düğün için harcanan paranın büyük bir kısmı Amerikan basını tarafından Pentagon seviyesinde güvenlik denen önlemler için harcandı. Düğün öncesinde olası sızıntıları önlemek için çok uğraştılar. Davetiyeler konuklara özel filigranlarla gönderildi. İşte herkeste gizlilik sözleşmesi imzalandı falan. Neden bu kadar gizli diye merak ediyor insan. Çünkü hepimiz de konuşuyoruz. Biliyoruz ve ayrı ayrıntılarını da izleyeceğiz. Bu arada lazım olur mu bilmiyorum ama olursa Madison Square'in bir gecelik kira bedeli

Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO zirvesine hazırlanıyor biliyorsunuz. Taksi şoförleri o günlerde farklı giyinecek, havaalanından karşılanan misafirlere kolonya ile baklava ikram edilecek. Bir yandan aspavacılar Trump için hazırlık yapıyor. Meşhur restoranlarda kente gelmesi beklenen Donald Trump için özel bir masa ayrıldı. Restoran yetkilileri zirve süresince söz konusu masanın Trump için sürekli hazır tutulacağını, NATO zirvesine özel olarak misafirlere de çiğ köfte, künefe, mırra ve semaverde çay ikram edileceğini söylüyor. Ankara'da heyecan var yani. Bakalım neler yaşanacak. Bu arada 6-9 Temmuz tarihleri arasında özellikle Esenboğa Havalimanı'na gidiş ve gelişler başta olmak üzere pek çok yol tahmin edersiniz ki trafiğe kapalı olacak. O listeyi, o yolları kontrol etmeden hareket etmesin bence Ankaralı dinleyicilerimi hatırlatmak isterim.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Hafta sonu için birkaç etkinlik önerim olacak. Bir defa Grammy ödüllü Gypsy Kings bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde Türk hayranlarıyla, Türk müzikseverlerle buluşuyor. Resim Heykel Müzesi'nde hem bugün yan yana sergisinin son günü hem de karnesini alan öğrenciler için girişler ücretsiz, hatırlatmak istiyorum. Serin serin güzel vakit geçirilebilecek bir alternatif bence. İstanbul'da Sakıp Sabancı Müzesi, Fişekhane ve pek çok otelde, Ankara'da Cer Modern'de açık hava sinemalarının programlarını inceleyin. Yine şahane bir yaz akşamı etkinliği olduğunu düşünüyorum. Park Orman'daki festivalde bugün Zeynep Bastık ve Mor ve Ötesi performans sergileyecek. Tabii Sakıp Sabancı Müzesi demişken Yoko Ono'nun sergileyecek.

Icardi devri kapandı biliyorsunuz. 16 Mayıs'ta hatırlıyor musunuz? Sosyal medya hesabında bir paylaşım yapmıştı. Böyle veda gibi ya bu cümleler demiştik. Evet öyleymiş. 2022'de imza attığı Galatasaray'da geçirdiği 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 gol krallığı yaşayan Mauro Icardi'nin sözleşmesi sona erdi ve sarı kırmızılılarda bir dönem hakikaten kapandı. Peki 9 numaralı forma ne olacak diyecek olursanız, sarı kırmızılı yönetim Arjantinli'den boşalan 9 numarayı Osimhen'e veriyor. Yolun açık olsun Icardi. Son günlerde İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay konuşuluyor. Farkındaysanız sosyal medyada boy boy videolarını izliyoruz. Zira Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen U17 Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden 17 yaş altı yıldız erkek milli takımımızda maçlara Ömer Kutluay damga vuruyor. Genetik diye bir şey var bakın gerçekten. Haydise sıradaki isim Kral Pop Radyo'da Ara Beni ise size ulaşmaya başlayan şarkısı.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Ankara Ekos Beni Al.

Blok 3, Poisy, çok güzel gülüyorsun. 5 numara, Mebrure değilim. 4 numara, Emre Fel, funk takıl, bir güldün. 3 numara, Elif Buse Doğan, yangın yeri. 2 numara, Mela Bedel, Mustafa Sandal, Bülent Tezcan, 2 tas çorba. 1 numara, Manifest, Ajda Pekkan, hileli. Senden kaçamadım. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Semi Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta. 9 numara Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 8 numara Mebrure Değilim. 7 numara Blok 3, Kırgınım. 6 numara Mela Bedel, 2 Tas Çorba. Mustafa Sandal, Saygı 1. 5 numara Blok 3, Sebebi Yar. 4 numara Manifest, Daha İyi. 3 numara Serkan Nişancı, Eller Üzer. 2 numara Blok 3, Kayıp Kalp. 1 numara Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.

En çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Sebebi Yar. Dokuz numara Manifest.

0: 8 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Numara Blok 3 Kayıp Kalp. Altı numara Serkan Nişancı Eller Üzer. Sen, eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya tanıyamazsın. Beş numara Mebrure Değilim.
1: Cefa.
0: Numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
1: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedin.
0: 3 numara Mela Bedel iki Tas Çorba.
1: Ne
0: 2 numara Blok 3 Poizi Ne Güzel Gülüyorsun. Bir numara Manifest Ajda Pekkan

Pop Liste. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

İstanbul'da bugün nefes alacağız ama nem devam ediyor. Bakalım ilerleyen saatlerde nasıl nefes alacağız? Bu nem nasıl hissettirecek? Hep birlikte göreceğiz. Ama sıcaklıklar bugün İstanbul'da 27 derece civarına gerileyecek uzmanların açıklamalarına göre. Ve yağışların da akşam saatlerine kadar İstanbul'un farklı bölgelerinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağını söylüyor yine uzmanlar. Serin bir hafta sonu geçireceğimizi şimdiden hissediyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Hafta sonu cumartesi gününe birlikte giriş yaptık. Umarım enerjisi yüksek bir giriş yapmayı başarmışızdır. Ben şimdi gidiyorum. Aynı enerjiyle devam ediyorsunuz. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşça kalın. İyi hafta sonları.

0: popla keşfet.
1: Müzik dünyasında hafta sonu hareketliliği başladı. Önümüzdeki günlerde listeleri sallayacak en yeni şarkılar şimdi Kral Pop'ta. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sürpriz pop müziğin güçlü ismi Murat Dalkılıç'tan geliyor. Uzun süren sessizliğini çok taze bir hit adayıyla bozuyor. Murat Dalkılıç Hay şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Pop'un kraliçesi Demet Akalın bu yazı boş geçmedi. Tam da kendi tarzında ortalığı sallayacak yepyeni bir bombayla geri döndü. Sesi biraz daha açıyoruz. Demet Akalın, bir şey mi dedin? Şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te finali son dönemin dikkat çeken grubuyla yapıyoruz. Manifest, enerjisi yüksek yeni teknisiyle hafta sonu modunuza eşlik etmeye hazır. İşte haftanın en yenisi. Manifest Toz Pembe.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1994 yılında ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda kupa tarihinde en çok ses getiren olaylardan biri yaşandı. Arjantinli futbolcu Maradona doping nedeniyle ihraç edildi ve Kolombiyalı futbolcu Escobar kendi kalesine gol attığı için ülkesinde öldürüldü.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Tril'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Temiz tuvalet arıyorsan, Opet'te duracaksın.

0: inan, gelsin süt aşayran. İçtikçe iyi hissedeceksin. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: ne istersen ol. Telefon deyince vatan.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Christmas but.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu günler. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. Bugün 4 Temmuz 2026 Cumartesi. Keyifli bir gün. Koca bir hafta geride kaldı ve bugünün, özellikle de yarının tadını çıkaracağız yapacağımız planlarla. Evet, 2 saatlik yolculuğumuz başladı. Lütfen siz de bu yolculuğa eşlik edin WhatsApp mesajlarınızla. 0533 781 74 74. Başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda son 32 elemeleri sona erdi. Son 16 tur için eşleşmeler tamamlandı. Bu akşam saat 20'de Kanada-Fas mücadelesini izleyeceğiz. Gece saatler 24'ü gösterdiğinde ise Paraguay ile Fransa eleme mücadelesinde kozlarını paylaşacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimi.

0: Mini sundu. Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Açlık bastığında sen de gonkla, bastır açlığını eti gonkla. Eti gonk.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
10: gazoz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

Hafta sonu tatil planı yapacaksanız hava durumuna bakıp öyle yapın. Çünkü bugün pazar ve pazartesi günü ülkemiz genelinde sıcaklıklar düşüşe geçiyor. Kuzeyli rüzgarlar kendini gösterecek ve yer yer yağış bırakacak. Yani bir nebze olsun biraz ferahlayacağız. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevilen şarkılarla

Kral FM'in ardından Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu Kral Pop Radyo. Bizi zirveye taşıyan tüm dinleyicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Evet, hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eskişehir frekansımız değişti. 96.0'ı ayarlayabilirsiniz, unutmayın. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'dasınız ve sormak istiyorum, nerelerde neler yapıyorsunuz?

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yaz coşkusu vatanda. 1-5 Temmuz tarihleri arasında gri, afro, 18.000 BTU, duvar tipi klima 47.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12.000 liraya varan

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Çiğimi. Hı hı. Hadi gelin WhatsApp mesajlarına bakalım. Kimler nerelerden yazmışlar ve ne yapıyorlar? Sevgili Serkan arabasını yıkadığını söylemiş. Kapılar açık, son ses Kral Pop Radyo dinliyorum. Çok keyifli bir gün. Sıradaki şarkıyı kendim için istiyorum demiş. Serkan, umarım bulunduğum bölgede yağmur yağmaz. Hep derler ya, ben ne zaman araba yıkatsam yağmur yağar. Eğer öyle bir durumla karşılaşırsan bana yazmayı unutma. Evet, bir diğer mesaj Derya'dan. Evde büyük temizlik var. Kral Pop Radyo'yu açtım. Sayenizde işler daha keyifli ilerliyor. Derya, sana da kolaylıklar diliyorum. Müzik eşliğinde temizlik yapmak gibisi yok bence. Ve son olarak Seda İstanbul'dan yazmış. Bugün çalışıyorum ama öğleden sonra mangal planımız var demiş. Bol keyifler o zaman hepinize. Sıradaki şarkıyı size armağan ediyorum. Keyifle.

0: Pop Haber.
1: Mutlu hafta sonları. Bugün 4 Temmuz Cumartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki ismin Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alması bekleniyor. Ayrıca ziyaret kapsamında bir iş forumu düzenlenmesi de öngörülüyor. Türkiye bugünden itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına girdi. İstanbul Valiliği ve AKOM'dan da uyarılar arka arkaya geldi. Sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren başladı. Megakentte yaşayanlar su baskınlarına karşı uyarıldı. Sağanak yağmurun ara ara akşam saat 20'ye kadar sürmesi bekleniyor. Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklisine %17,76, memura ise %13,52 olarak açıklandı. En düşük memur maaşı 66.188 liraya çıktı. İş yeri ve konut kiralarında uygulanacak zam tavanı da %32,03 oldu. İran, Amerika-İsrail saldırısında öldürülen eski dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Hamane için 4 ay sonra 2 ülke ve 5 şehirde törenler düzenlenecek. Bu kapsamda ilk olarak dün devlet töreni yapıldı. Naaşı bugün de halkın ziyaretine açıldı. Başkent Tahran'daki törene binlerce kişi katılıyor. Cenaze töreni 9 Temmuz'da Meşhed'de sona erecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son günü sıcaklık 2 ila 4 derece düşüyor. 20 kentte yağış var. Bugün İstanbul kuvvetli gök gürültülü, sağanak yağışlı 29, Ankara az bulutlu 31, İzmir sıcak 35, Bursa gök gürültülü, sağanak yağışlı 29, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turuna çıkmayı başaran son takımlar da belli oldu. Arjantin, Mısır ve Kolombiya üst tura çıkmayı başardı. Ve bu akşam son 16 elemeleri de başlıyor. Saat 20'de Kanada-Fas mücadelesini izleyeceğiz. Gece saatler 24'ü gösterdiğinde ise Paraguay ile Fransa eleme mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Futbolun efsanesi Pelé'nin 1958 Dünya Kupası finalinde giydiği tarihi forma 6 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. New York'taki ünlü Sotheby's müzayede evinde 16 Temmuz'a kadar açık artırmaya çıkarılan forma için gelen teklifler şimdiden dudak uçuklatıyor. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde heyecan sürüyor. Kırkpınar'ın baş pehlivanı pazar günü belli olacak. Şansa kalmaz işiniz
0: bu. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: İstanbul, Tekirdağ ve Kırıkkale'nin güneyi ile Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışıyla yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kozantı Tarsus Otoyolu'nun 6-8. Kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle solla orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 61-62. Kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Amasya yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz yeni saatte de en sevdiğiniz şarkılarla devam ediyor. Evet, WhatsApp'tan bir mesaj daha gelmiş. Antalya'dan sevgili Ata yazmış. O kadar sıcak ki serinlemek için denize girmek istiyoruz. Denize girip çıkıyoruz, daha çok terliyoruz. Buna inanır mısınız bilmiyorum ama deniz bile bizleri serinletmiyor. Ata, inanırız. Çünkü Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 31 dereceye ulaştı. O kadar normal ki serinleyememeniz. 31 derece sıcaklığı olan bir denizde yüzmek gerçekten hiç keyifli olmasa gerek. Neredeyse deniz havadan daha sıcak. Antalya'da yaşayan dinleyicilerimize kolaylıklar diliyorum. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Belki bu şarkı bir nebze olsun içinizi serinletecektir. Kulak verin ve bizden ayrılmayın.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası yalnızca sporcuların değil, aynı zamanda taraftarın da hünerlerini gösterdiği bir turnuva. 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ismini de düzenlendiği yerden alan Meksika dalgası sergilendi. Bu tribün gösterisi günümüzde hala birçok takımın taraftarı tarafından yapılmaya devam ediyor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Gong, gong, gong, eti gong.
3: Nescafe Express modunu

0: etti ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Setur Yaz Show.
2: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Televizyon deyince vatan.

Pop'un kralında müzik dünyasındayız. Ferhat Göçer bu defa kalbinin tam orta yerinden sesleniyor. Sözü ve müziği Ferhat Göçer'e ait olan Kalbimin Orta Yeri adlı duygusal şarkının düzenlemesi Çağrı Telkıvran'a ait. Ferhat Göçer yeni şarkısında en zor anlarında bile aşkı pamuklara sarar gibi koruyacağını söylüyor. Şarkının sözleri gerçekten çok güzel. Haberin devamı ve ayrıntıları için kralmüzik.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına tıklamayı unutmayın.

Günaydın Kral Pop Radyo Top 20. Evet, listemiz güncellenecek saatler 13'ü gösterdiğinde. Ama güncellenmeden önce ilk 5'i hatırlayalım. 5 numarada Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 4 numarada Ankara Ecos, Beni Al. 3 numarada Semi Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta. 2 numarada Blok 3 ve Poise işbirliği, Çok Güzel Gülüyorsun. 1 numarada ise 7. haftasında Manifest ve Ajda Pekkan işbirliği Hileli. Evet, ben de merakla bekliyor olacağım. 1 numara değişecek mi, yoksa 8. haftasında 1 numarada mı kalacak? Bu heyecanlı geri sayımı sakın kaçırmayın. Saatler 13'ü gösterdiğinde Kral Pop Radyo'da.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Boy.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bugünlük bu kadar. Güzel ve keyifli geçti, öyle değil mi? Dahası da var. Dahası için Kral Pop Radyo'da kalmaya devam edin. Çünkü birazdan, yani saatler tam 13'ü gösterdiğinde, Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkının geri sayımı başlayacak. Kral Pop Radyo Top 20 listesi. Kaçırmayın. Ve yarın pazar birlikte geç kahvaltı yapacağız, yolculuğa çıkacağız, belki günübirlik denize gideceğiz. Her nerede ne yapıyor olursanız olun. Ben Arzu Kaya, saatler 12'yi gösterdiğinde mikrofonumda olacağım. En güzel şarkılarımla sizlere eşlik etmek üzere. Mutluluk ve sağlık diliyorum hepinize. Hoşça kalın ve Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın.

0: Top 20.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımından herkese merhaba. Haftanın 20 numarasıyla bu haftada geri sayım başladı ve 20 numarada listemizde APO var. 19 haftadır yeraltı şarkısıyla listemizde yer verdiğimiz APO bu hafta 20 numaranın sahibi oluyor. Ne sandın?

Sözü müziği APO, düzenlemesi APO ve Kutay Sokur imzası taşıyan Yeraltı şarkısıyla APO'yu Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 20 numarada dinledik ve haftanın 19 numarasıyla geri sayımımıza devam ediyoruz. 19 numarada 24. haftasında bir basamak yükselen Manifest var. Müzikal kariyerlerinin birinci yılı için hazırladıkları sözü müziği grup üyelerinin kendilerinin yazdığı Başrol Sensin'le Manifest listemizin 19 numarasında.

Listemizin 19 numarasında başrol sensin şarkısıyla Manifest grubu dinledik. Haftanın 18 numarası geçtiğimiz hafta listemize Şımarık şarkısıyla yeni giriş yapan ve ikinci haftasında 18 numarada dinleyeceğimiz Derya Uluğ oldu. Şarkının sözleri Derya Uluğ ve Yasemin Özşengil, müziği ise Asil Gök'e ait. Düzenlemesinde de Asil Gök imzası var. Şımarık ve Derya Uluğ, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 18 numarası. Sorry.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Bu şarkı Kral Pop Radyo Top 20'de 18 numara.

18 numarada geçtiğimiz hafta listemize dahil olan Derya Ulu ve Şımarık şarkısını, enerji dolu şarkısını dinledik. Geri sayımda 17 numaranın sahibiyle devam ediyoruz. 21 haftadır listelerde ve çok severek dinlediğimiz şarkılardan biri şüphesiz. Umur Doma ve Hande Ünsal Gel şarkısı bu hafta bir basamak geriledi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Umur Doma, Hande Ünsal Gel 17 numaranın sahibi oluyor. Evet.

0: Kral Pop Radyo Top 20. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: gibi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Pop Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı tüm hızıyla devam ediyor. 16 numarada Blok 3 var. Kırgınım şarkısı Kayıp Persona albümünde yer alan keyifle dinlediğimiz Kırgınım şarkısı 3. haftasında listemizde 16 numaranın sahibi oluyor. Şarkının sözü ve müziği de Blok 3'e ait.
1: Bu kadar.

Geri sayımda 16 numarada Kayıp Persona albümünde bu projede yer alan Kırgınım şarkısıyla Blok 3 dinledik. 15 numarada ise 9 haftadır listemizde yer alan Poise var. Bu hafta 2 basamak geriledi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Uyuyamadın Değil Mi şarkısıyla Poise'yi 15 numarada dinliyoruz.

Sözü müziği Poyzi'ye Barışan Aç'a ait Uyuyamadın Değil Mi şarkısıyla Poyzi bu hafta 15 numaraydı. Haftanın 14 numarası ise bir basamak yükselen Emre Fel Funk Takıl oldu. Bir Güldün şarkısının sözü müziği Emre Fel'e, düzenlemesi de Emre Fel ve Funk Takıl'a ait 26. haftasında listemizde 14 numaranın sahibi oldular.

Listemizde 14 numarada Emre Fel ve Funk Takıl'la Bir Güldün dinledik. Geldik haftanın 13 numarasına. Listemizde 13 numarada bu hafta yeni giriş var. Mabel Matiz Umrum Dışı şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemize 13 numaradan yeni giriş yapıyor. Geçtiğimiz hafta paylaştığı şarkısı kısa sürede çok sevilen şarkılar arasında yer aldı. Birçok platformda da başarıyla yoluna devam ediyor. Pulse Records tarafından yayınlanan Umrum Dışı ile Mabel Matiz listemize 13 numaradan yeni giriş yapıyor.

Umrum Dışı şarkısının sözü müziği Mabel Matiz ve Murat Güner imzası taşıyor. Düzenlemesi ise Bahri Sutekin tarafından yapıldı. Listemize bu hafta Mabel Matiz Umrum Dışı'yla 13 numaradan yeni giriş yaptı, dinledik. Geldik 12 numaraya. 12 numarada yine Blok 3 var. Geri sayımda 16 numarada Kırgınım şarkısıyla dinlemiştik. 12 numarada ise Kayıp Kalp albümüyle Blok 3'ü dinliyoruz.

Kayıp Kalp şarkısının da sözü müziği Blok 3'e ait. Listemizde Blok 3'te Kayıp Kalbi 12 numarada dinledik. 11 numarada ise APO var. Bu hafta 20 numarada APO'yu Yeraltı şarkısıyla dinlemiştik. Bu kez 11 numarada Ömrüm şarkısıyla dinleyeceğiz. 14 haftadır listemizde, geçtiğimiz haftaki yerini koruyor. Ölü bir

Kötü Müziği Hey Pio'ya düzenlemesi de Tuğberk Işık ve Burak Halkın'a ait Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Hey Pio'yla Ömrüm şarkısını 11 numarada dinledik. 10 numarada ise Manifest dinleyeceğiz. Daha iyi şarkısıyla Manifest 13. haftasında listemizde bir basamak geriledi ve 10 numaranın sahibi oluyor.

0: 20. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisi

0: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
4: Hepsi burada, hepsi bu. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Barış

Pop Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı tüm hızıyla devam ediyor. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve haftanın 9 numarasını dinleyeceğiz şimdi. 4 haftadır listemizde Mustafa Sandal Saygı 1 projesinde harika performanslar dinledik. O performanslardan biri de İki Tas Çorba'yla Mela Bedel oldu. Şarkının sözü Mustafa Sandal'a ait, müziği Bülent Tezcan'a ve listemizde Mela Bedel İki Tas Çorba 9 numaranın sahibi. Gözlü

Blok 3'ü ve 12 numarada Kayıp Kalp şarkısıyla Blok 3 listemizde geri sayımda şu ana kadar yer alan Kayıp Persona albümünden şarkılardı. Şimdi ise Blok 3 Sebebi Yar Kral Pop Radyo Top 20 listemize 8 numaradan giriş yapıyor.

9 numarada iki tas çorba yorumuyla Mela Bedel dinledik. 8 numaradayız. Geri sayımda haftanın 8 numarası bu hafta listemize yeni bir giriş. Blok 3 Sebebi Yar şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemize 8 numaradan giriş yaptı. Blok 3 hatırlatayım, geri sayımda 16 numarada Kırgınım şarkısıyla dinledik.

haftanın yeni giriş yapan şarkılarından birini daha dinledik. Sebebi Yar ve Blok 3 Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımda 8 numaraydı. 7 numaranın sahibi ise Mebrure Değilim oldu. Bir yapay zeka yorumu Mebrure Değilim şarkısı listemizde 7. haftasında geçtiğimiz haftaki yerini koruyor ve bu haftada 7 numarada dinliyoruz.

Değilim şarkısıyla Mebrure listemizin 7 numarasında yer aldı. Geri sayımda haftanın 6 numarasındayız. 6 numarada bu hafta bir basamak gerileyen ve 7 haftadır listemizde yer alan Elif Buse Doğan var. Yangın Yeri şarkısının sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzası taşıyor ve bu hafta listemizde 6 numaranın sahibi oluyor Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

Kerem Aktağ'ın düzenlemesini yaptığı Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemizde haftanın 6 numarasıydı. Geri sayımda 5 numaranın sahibi, uzun süredir listemizde yer alan ve 35. haftasında yer alan Semi Cenk, bu hafta 2 basamak geriledi ve Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 5 numarası.

Sözü müziği Semi Cenk'e, düzenlemesi Semi Cenk, Berkar'da Büken'e ait. Çıkmaz Bir Sokakta ile Semi Cenk listemizde 5 numaraydı. Haftanın 4 numarası geçtiğimiz hafta listemize giriş yapan 10 numaradan ve bu hafta hızla yükselerek 6 basamak atlayarak Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 4 numaraya yerleşen Hadise oldu. Ara Beni şarkısıyla Hadise Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 2. haftasında 4 numara.

Sözü Şehri, müziği ise Hadise ve Esat Fidan'a ait, düzenlemesini de Esat Fidan yaptı. Ara Beni ile Hadise listemizde ikinci haftasında 4 numarada yer aldı. Gelelim haftanın 3 numarasına. 3 numarada Ankara Ekos var. Son dönemin en popüler, en dikkat çeken, en başarılı şarkılarından biri oldu. Beni Allah, Ankara Ekos bu hafta bir basamak yükseldi ve 3 numaranın sahibi oldular.

3 numarada Beni Al'la Ankara Ekos dinledik. 15 haftadır listemizde ve müzikal yolculuğunda şarkı tüm platformlarda başarıyla takip edilmeye devam ediyor. Gelelim zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasına. Listemizde 2 numarada Blok 3 ve Poise var. Kayıp Persona albümünde yer alan Çok Güzel Gülüyorsun şarkısıyla, ortaklığıyla Blok 3 ve Poise'yi bu haftada listemizde 2 numarada dinliyoruz.

0: Radyo Top 20. Reklam. Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. Ütü deyince vatan.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır.

0: fiyatının %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

18 numara. Numara 15 numara

0: 13 numara.
1: Yavrum bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da girin çıkar, bir de sen koy.
0: 12 numara. On bir numara.
2: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: Kral Pop Radyo Top 20. 10 numara.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin sahibine. Zirvenin sahibi değişmedi bu haftada. 8 haftadır listemizde yer alan ve bu başarıyı devam ettiren Manifest ve Ajda Pekkan hileli Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geçtiğimiz haftada zirvedeydi ve bu haftada zirvedeki yerini koruyor 1 numara.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Ben.
1: Reklam. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
2: sınırsızca. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
3: Yaz coşkusu vatanda. 1-5 Temmuz tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ MD duvar tipi klima 34.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 32.899 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Taraf yorgun, müzik kesiyor, kafam bir dur.
8: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu hafta sonları. Bugün 4 Temmuz Cumartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Yollar göle döndü, trafik aksadı. Zincirlikuyu'da alt geçit suyla doldu, araçlar mahsur kaldı. Sağanak yağmurun ara ara akşam saat 20'ye kadar sürmesi bekleniyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki ismin Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alması bekleniyor. Ayrıca ziyaret kapsamında bir iş forumu düzenlenmesi de öngörülüyor. Başkentte NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. 7 Temmuz'da başlayacak kritik zirvenin en önemli konu Amerikan Başkanı Trump. Trump, Ankara'ya yaklaşık 1000 kişilik ekiple gelecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'ye geçecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. İzmir'in Menemen ilçesinde sulama kanalında iki çocuk akıntıya kapıldı. Bir çocuk çevredekiler tarafından kurtarılırken 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Sivas'ta kene yine can aldı. Kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki kişi kurtarılamadı. Kentte bir ay içinde kene nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık 2 ila 4 derece düşüyor. 20 kentte yağış var. Haftanın son günü İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 28, İzmir rüzgarlı 35, Bursa rüzgarlı 29, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turuna çıkmayı başaran son takımlar da belli oldu. Arjantin, Mısır ve Kolombiya üst tura çıkmayı başardı ve bu akşam son 16 elemeleri de başlıyor. Saat 20'de Kanada-Fas mücadelesini izleyeceğiz. Gece saatler 24'ü gösterdiğinde ise Paraguay ile Fransa eleme mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Futbolun efsanesi Pele'nin 1958 Dünya Kupası finalinde giydiği tarihi forma 6 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. New York'taki ünlü Sotheby's müzayede evinde 16 Temmuz'a kadar açık artırmaya çıkarılan forma için gelen teklifler şimdiden dudak uçuklatıyor. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde heyecan sürüyor. Kırkpınar'ın baş pehlivanı pazar günü belli olacak. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: İstanbul, Tekirdağ ve Kırıkkale'nin güneyi ile Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışıyla yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kozantı-Tarsus otoyolunun 6-8. Kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle solla orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Amasya-Turhal yolunun 61-62. Kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Amasya yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda son 32 elemeleri sona erdi. Son 16 tur için eşleşmeler tamamlandı. Bu akşam saat 20'de Kanada-Fas mücadelesini izleyeceğiz. Gece saatler 24'ü gösterdiğinde ise Paraguay ile Fransa eleme mücadelesinde kozlarını paylaşacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
3: budur.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçesinde.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: kullanmaya hazır ol.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Ve Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya duysun, biz buradayız.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yaz coşkusu vatanda.

0: Nesca.com'da. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Boş.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasında hafta sonu hareketliliği başladı. Önümüzdeki günlerde listeleri sallayacak en yeni şarkılar şimdi Kral Pop'ta. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sürpriz pop müziğin güçlü ismi Murat Dalkılıç'tan geliyor. Uzun süren sessizliğini çok taze bir hit adayıyla bozuyor. Murat Dalkılıç Hay şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Hız kesmeden devam ediyoruz. Sırada pop müziğin en güçlü yorumcularından biri var. Funda Arar, dinleyeni ilk saniyede yakalayacak yepyeni bir çalışmayla hafta sonu playlistlerine giriş yapıyor. Karşınızda Funda Arar.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Pop'un kraliçesi Demet Akalın bu yazı boş geçmedi. Tam da kendi tarzında ortalığı sallayacak yepyeni bir bombayla geri döndü. Sesi biraz daha açıyoruz. Demet Akalın, bir şey mi dedin? Şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te finali son dönemin dikkat çeken grubuyla yapıyoruz. Manifest, enerjisi yüksek yeni teklisiyle hafta sonu modunuza eşlik etmeye hazır. İşte haftanın en yenisi. Manifest Toz Pembe.

0: Kral Pop'la keşfet. Pop, pop,
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sunar.
2: Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları tamamlandı ve son 16 turu heyecanı başlayacak. Gerçek kupa benim için bu saatten sonra, bu eşleşmelerden sonra başlayacak. Bu kupayı kim kazanır bilemeyiz. Herkesin gönlünde yatan bir şampiyon vardır ama Yeşil Burun Adaları Dünya Kupaları tarihinin en unutulmaz hikayelerinden birini yazdı. 3 beraberlikle çıktılar. Son dünya şampiyonu Messi ile Arjantin ile karşılaştılar. İnanılmaz bir mücadele ortaya koydular. Arjantin'e karşı nasıl oynanırsa öyle oynadılar. Bence Arjantin ulusu acaba mı demiştir ama Lionel Messi'ye sahip olmak böyle bir avantaj. Messi liderliğinde Arjantin yoluna devam ediyor. 3-2'lik galibiyet. Avustralya-Mısır eşleşmesi. İşte Türkiye orada olabilir miydi? Mısır'ı izlerken o sorular soruldu. 1-1 bitti. Penaltılarda Mısır 4-2 ile adını son 16'ya yazdırdı. Mısır tur atlamayı başardı. Son 32'nin son maçı da Kolombiya ile Gana arasındaydı. Güney Amerika ülkeleri Kanada olsun, Amerika olsun ev sahipliği çok belirgin. Dün de maç sanki Kolombiya'da oynanmış gibiydi. Erken gelen gol, 1-0'lık galibiyet ve yoluna devam eden bir Kolombiya görüyoruz. Lionel Messi ile kapatalım. 20 gol yaptı Dünya Kupası'nda. Asiste Maradona'yı geride bıraktı. Bir ulusu arkasına aldı ve herkesi o hayalin peşinde tutmaya, sürüklemeye devam ediyor. Dünya Kupası'nda bugün son 16 heyecanı başlayacak artık.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sundu. Pop, pop, kral
3: pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi itatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti. Kavuşmak.

0: Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Eti gong.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: gazoz. MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Pop Haber.
1: Mutlu hafta sonları. Bugün 4 Temmuz Cumartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. İki ismin Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alması bekleniyor. Ayrıca ziyaret kapsamında bir iş forumu düzenlenmesi de öngörülüyor. Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'den istifa etti. Beker, bağımsız milletvekili olarak mücadeleyi sürdüreceğini söyledi. Beker'in istifasıyla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'e düştü. Başkent'te NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. 7 Temmuz'da başlayacak kritik zirvenin en önemli konuğu Amerikan Başkanı Trump. Trump, Ankara'ya yaklaşık 1000 kişilik ekiple gelecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'ye geçecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı yapacak. Danıştay, trafik cezalarıyla ilgili önemli bir karar verdi. Para cezasına karşı itiraz süreci devam ederken tahsilat için ödeme emri düzenlenemez dedi. Türkiye bugünden itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına girdi. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Yollar göle döndü, trafik aksadı. Zincirlikuyu'da alt geçit suyla doldu. Araçlar mahsur kaldı. Sağanak yağmurun ara ara akşam saat 20'ye kadar sürmesi bekleniyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ise sıcaklık 2 ila 4 derece düşüyor. 20 kentte yağış var. Haftanın son günü İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 28, İzmir rüzgarlı 35, Bursa rüzgarlı 29, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam son 16 elemeleri başlıyor. Saat 20'de Kanada-Fas mücadelesini izleyeceğiz. Gece saatler 24'ü gösterdiğinde ise Paraguay ile Fransa eleme mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Galatasaray futbol takımının 2026-2027 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formaları göreceğe çıktı. Galatasaray'da yeni sezon formaları 6.249 lira ve 9.499 liraya satışa sunuldu. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde heyecan sürüyor. Kırkpınar'ın baş pehlivanı pazar günü belli olacak. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: İstanbul, Tekirdağ ve Kırıkkale'nin güneyi ile Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışıyla yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tozantı Tarsus Otoyolu'nun 6-8. Kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle solla orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 61-62. Kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Amasya yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Popliste. Poplisteden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Ankara Ekos Beni Al. 9 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 8 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 7 numara Apio Ömrüm. 6 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Mebrure Değilim. 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 3 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 2 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Semi Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta. 9 numara Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 8 numara Mebrure Değilim. 7 numara Blok 3, Kırgınım. 6 numara Mela Bedel, İki Tas Çorba. Mustafa Sandal Saygı 1. 5 numara Blok 3 Sebebi Yar. 4 numara Manifest Daha İyi. 3 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Sebebi Yar. Dokuz numara Manifest.

0: 8 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Numara Blok 3 Kayıp Kalp. Gelse, 6 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. Sen, eller üzer seni dayanamazsın, bu dünyaya tanıyamazsın. 5 numara Mebrure Değilim.
1: Sefa.
0: Numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
1: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 3 numara Mela Bedel iki Tas Çorba.
1: Ne gören ne duyan, duysa da fark etmez inan.
0: 2 numara Blok 3 Poizi Ne Güzel Gülüyorsun.
2: Gidersen git emin ol kalmaz aklım, alıştım.
0: 1 numara Manifest Ajda Pekkan

0: pop liste.
1: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Depozito iade sistemi 81 ilde başladı. Kısa adı DOA olan sistemle iade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebiliyor veya alışverişlerde kullanılabiliyor. Depozitosu olan ambalajlar uygulamasında amaç çevresel riskleri en aza indirmek. Sıfır Atık Vakfı'ndan önemli bir çağrı var. Vakıf, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" sloganıyla bir çağrı yayımladı. Araştırmalara göre dünya genelinde elektrik tüketiminin yaklaşık %5 ila 10'u yalnızca bekleme modunda çalışan cihazlardan kaynaklanıyor. Marmara Denizi ve adalar için özel bir çevre koruma planı hazırlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan özel yönetim planıyla biyolojik çeşitliliğin korunması, ekosistemin iyileştirilmesi ve denizin bütüncül yaklaşımla yönetilmesi hedefleniyor. Adana'daki Seyhan Nehri çevre kirliliğinin etkisinde nehrin kıyı kesimi atıkla kaplandı. Suda çok sayıda pet şişe ve ambalaj gören ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Bölge halkı Seyhan Nehri ve çevresinin temizlenmesini, herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyor. Tatil beldesi Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı. Denize en çok mavi yakışır sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında yapılan deniz dibi temizliği etkinliği bu kez Gümbet Koyun'da gerçekleştirildi. Dalgıçlar deniz dibinden yaklaşık 370 kilogram atık çıkardı. Atıklar arasında ütü, drone ve damacana da vardı.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar millet. Neyi ettiniz? Kral Pop Radyo'yu açtınız. Ben Bay J. Sizin için dillere destan bir program hazırladım ve hiç mi hiç korkmuyorum. Hani böyle vaatler büyüdükçe beklenti yükselir, sonra hayal kırıklığı yaşanabilir riski var ya. Bende o korku yok. Hazırlandım geldim. Benim tek korkum zamanından önce ölmek.
2: Zaman ne ki Bay J?
1: 2824 yılı. Şaka bir yana. Bir arkadaşımla insana ait korkuları konuşuyorduk geçen gün de. Bana dedi ki, Bahşe, en büyük korku neymiş biliyor musun insanlarda? Topluluk önünde konuşmak. Ha. Yani şu anda konuşuyorum ve yaklaşık 4,5 milyon insan dinliyor beni. Belli ki bu korkumuzu savuşturmuşuz. Besbelli. Yani Donald Trump'ın mitinglerinde bu kadar insan toplanmıyor, onu söyleyeyim size. Gerçi tabii ben ona göre çok fazla seviliyorum. Öyle bir gelceler. Seviliyorum derken de öyle seviliyorum değil. Yani 20 yıldır sıkışığım diye anlatıyorum yayında. Bir dinleyicim evini satmadı mesela benim için. Genelde sıkışığım dediğim zaman gelen mesajlar şöyle: sıkıştıysan tuvalete git Bay J. Sıkıştıysan tadını çıkart Bay J falan. Demek en büyük korku topluluk önünde konuşmak. Öyle bağırsak kanseri, böbrek yetme, AIDS falan, ya 30 kişinin karşısına bir şey anlatmak daha fena. Bir arkadaşım var, sokakta saldırıya uğrayıp darp edilmekten korkuyor. Şimdi ben de diyorum ki, bu mu yoksa kendi kalbin mi? Çünkü kendi kalbinin sana saldırı düzenlemesi ihtimali çok daha yüksek. Ama dün gece sırf ucuz diye ucuzluk marketinden yarım kilo tavuk ciğeri aldın değil mi? Ve yedin hepsini. Tavuk ciğerini çok severim ama 55 yaşındayım. Anladın? Yani kalbim bana saldırmasın, darp etmesin diye... diyorum ayda bir defa 100 gram yemeye iznim var. Ayda bir defa 100 gram. Yani bu aylık tavuk ciğeri masrafımın 5.7 lira Türk lirası civarında olduğunu gösteriyor. Diğer yanda elektrik faturam 4700 lira geldi. Ve size yemin ediyorum kalbime çok daha fazla zarar veriyor. 4 kilo tavuk ciğerinin yapamadığını elektrik idaresi yapabiliyor. Abicim gençken birinden bahsederlerken koca yürekli bir insan dediklerinde vay be diyordum. Şimdi 50'mi geçtim. Bir an evvel bir kardiyoloğa baktırması gerekiyor diyor. Yaş ilerledikçe korkular değişiyor millet. 20 yaşında beni sevgilim terk edecek mi, bana bakar mı falan diye böyle endişeler falan. 55 yaşında kolonoskopi sonucunu WhatsApp'tan mı gönderirler? Yoksa yüz yüze mi çağırırlar diye bekliyorsun. Yüz yüze çağırmazlar. İnşallah yüz yüze çağırmazlar. Çünkü yüz yüze çağırırlarsa demek ki ciddi bir şey var. Çağırıyorlar. İyisin iyisin maşallah, tosun gibisin bahçeye demek için hastaneye kadar çağırmayacaklar herhalde. Eskiden gece telefon çalsa kesin arkadaşlar dışarı çağırıyor derdim. Şimdi gece telefon çalınca eyvah, kankalardan biri kalp krizi geçirdi. İnme indi diye. Bir de internet sağ olsun. Yani yapay zeka. Yani moral bozabiliyor. Adam baş ağrısını yazıyor Google'a. 2 dakika sonra kendi cenazesine çelenk sipariş ediyor, anladın? Bu yüzden ben artık korkularımı sadeleştirdim. Kalbim çalışsın, elektrik faturası biraz düşsün. Bir de markette kasiyer kartınız reddedildi demesin, gerisiyle baş ederiz be kanka. Peki gençler,

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda son 32 elemeleri sona erdi. Son 16 tur için eşleşmeler tamamlandı. Bu akşam saat 20'de Kanada-Fas mücadelesini izleyeceğiz. Gece saatler 24'ü gösterdiğinde ise Paraguay ile Fransa eleme mücadelesinde kozlarını paylaşacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

0: Ne istersen o.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi

0: Best of Bayje.
1: İyi akşamlar millet. Ben Bayje. Kral Pop Radyo için yaptığım bu yayınları size Bodrum'daki evimdeki bir odadan yapıyorum. Doğal olarak insana bir rehavet geliyor. Yani stüdyoya yetişme acelesi, geç kalma riski yok. Salon stüdyonun bir yanında, yatak odam diğer yanında. Başıma ne gelebilir ki diye düşünebilirsiniz. O kadar basit değil. Dedim ya, rehavet felaket. Mesela bu akşam yayına 17 saniye kala kalktım yataktan ve hızla karımın şortlarından birini giymişim. Normalde çok daha hızlı konuşurum ve sesim çok daha tok benim. Evet. Şaka yapıyorum ya. Ben gerçek bir profesyonelim. Bu yaşımda bunca yıl sonra hala lider akşam şovmeni olmamı başka nasıl açıklayabiliriz ha? Değil ki dinleyicilere hediyeler dağıtıp ihya ediyorum da bir çıkar için dinlesinler. Ama bunca yıllık dinleyici sadakatine karşılık ben Bayşe bugün canlı yayında size hayatın anlamını, sırrını ve gençliğin sırrını vermeye karar verdim. Evet. Yani buraya kadar geldiniz. Beni yıllarca defalarca dinlediniz. Artık aramızda bir bağ var. Bu yüzden bu akşam size herkesin aradığı ama sadece en sadık komedi dinleyicimin hak ettiği o büyük şeyi açıklayacağım, hayatın sırrı. Geçen ay kendimi bulmak için Hindistan'a, Tibet'e falan gitmedim. O kadar param yok. Şile'ye gittim. Şile taraflarında bir köye gittim. Orada 90 yaşlarında yüzü kırış kırış bir bilge buldum. Adam da öyle ben bilgeyim diye bağırmıyordu. Belki de kendimi kandırıyordum. Fark etmez. Önemli değil. Bir sonuca varmaya çalışıyorum. Yani bir adam 90 yaşında kırış kırış ağacın altında bağdaş kurmuş oturuyor hiçbir şey yapmadan. Dedim bilgedir bu. Yavaşça yanına yaklaştım. Ey büyük bilge dedim, bana mı diyorsun dedi. Ey büyük bilge, evet sana söylüyorum. Yıllardır sahnedeyim, insanları güldürüyorum ama ruhum aç, ruhum. Bana hayatın sırrını söyle. Adam gözlerini yavaşça açtı, derin bir nefes aldı. Sakalını sıvazladı, fısıldadı. Evlat dedi, her gün sabah saat 4'te kalkacaksın. Sadece çiğ sebze yiyeceksin, telefonunu çöpe atacaksın ve günde 8 saat meditasyon yapacaksın. Dayı dedim, ben akşam şovu sunan bir komedyenim. Öğlen 1'den önce uyanınca başım dönüyor. Benim seyircim de akşam işten çıkıp gülmeye geliyor. Yani bize daha esnek bir hayat sırrı lazım. Yani biraz daha böyle rahat, relax. Bilge şöyle bir durdu. Gevşeksiniz siz. O gruptan. Formül değişir o zaman. Bak şimdi, hayatın gerçek sırrı şu. Hayat arkandan konuşan insanlarla doldu. Sır o insanların tam arkasında durup saçmalıklarını dinleyip bozuntuya vermeden usulca ceplerinden cüzdanını almak. Hayat seni her zaman arkandan vurur, sen de onu finansal olarak vuracaksın. Ondan sonra da vurdum aldım diyeceksin, vurdum aldım diyeceksin, vurdum aldım diyeceksin. O noktada artık dayıdan gerçekten hiç hoşlanmıyordum. Yani düşün, kendi öz dayımdan daha az haz ediyordum bu dayıdan o noktada. Hadi diyelim hayatın sırrını verdik. O sırrı yaşayacak kadar ömrümüz kalacak mı? Meçhul. Meçhul. Yani aramızda 30'unu geçenler var. Görüyorum, ışıklar vurunca gözaltı morluklarınız parlıyor. Berbat görünüyorsunuz. Berbat durumdasınız.

Hadi kabul edin. Artık sabahları yataktan kalkarken günaydın diyemiyorsunuz. Vücudunuzdan çıt pat küt diye sesler geliyor. Mısır patlağı gibi uyanıyorsunuz. Ve bakın herkes bir gençlik sırrı satma peşinde. Hollywood yıldızlarına bakıyorsun. Mesela genç yıldızlardan Sydney Sweeney mesela. Sırrım her gün 4 litre alkali su içmek ve pozitif düşünmek diyor. Yalan. Senin sırrın alkali su değil. Senin sırrın arkanda çalışan estetik cerrahlar, iki beslenme uzmanı, spor hocan ve yüzüne vuran 50 bin dolarlık filtre. Artı 28 yaşındasın, her yerinden kolajen fışkırıyor. Ben o kadar çok su içsem, 4 litre alkali su içersem ne olur? Böyle diyalize girmeye başlarım. Ben net söylüyorum. Peki Bahşe, nedir sence gençlik sırrı? Abi bence hakkını aramak insanı en çok kırıştıran şey. Haklı çıkmaya çalışmak, karşındakine kendini ispat etmeye çalışmak, anlaşılmaya çalışmak, fikir yarıştırmak, benim dediğim senin dediğinden daha doğru mücadelesine girmek. Bir de dırdır. Abi dırdırdan kurtuldun mu, gençlik pınarını buldun demektir. Yani aileni terk et filan demiyorum ama hadi kulağına püfür demiş olayım ben buna. Kral Pop Radyo burası, şimdi Bay J zamanı. Ayrılmayın.

0: Best of Bay J.
1: Selam millet. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Ben bu programı çok uzun yıllardır sunuyorum. Ben başladığım zamanlar yayın yapanların çoğu öldü, öyle düşünün. Böyle başınızdan atamadığınız, başınıza gelmiş çok iyi bir şeymişim gibi düşünün. Şey gibi böyle hani Atari salonunda çekiçle deliklerden çıkan yaratıklara vurup indirirsiniz gene çıkar ya. Biraz onun gibi hissediyorum. Şimdi... Aranızdan birçok kişi mesleğinin benim mesleğimden daha önemli olduğunu düşünüyor olabilir. Olabilir. Ama hiçbirinizin benim kadar dikkatli olması gerekmiyor. Pilot ve kontrol kulesi memuru kardeş, size demiyorum. Dikkatli. Dikkatli olmam lazım. Mesela bir mekana gittim. Kavga çıktı, ayırmaya çalıştım. Yumruk yedim. Kavgayı benim çıkarttığımı söylediler. 3 gün nezarette yattım. Milyonlarca insan 3 gün dinleyemeyecek beni. Yani ülke... Çok büyük bir şey kaybetmez belki ama ben çok üzülürüm. Evet, bu yüzden gittiğim hiçbir yerde kimseye bulaşmıyorum, karışmıyorum. Yesinler birbirlerini. Bana ne kanka? Zaten kavgacı insanlardan nefret ederim. Bak nefret ederim diyorum. O zaman nasıl oluyor da 3 kere evlendin Bahçe diye soracaksın. Evet. Ama o kavgacılık değil. O kavgacılık değil ki. Eşlerimde olan savaşması imkansız bir güdü diyelim. Savaşma Bayce diyecek. Ben değil, onlar savaşamıyor. Yani o kavga çıkacaksa çıkacak, buna kimse engel olamaz. Çok büyük bir felaket olması gerekiyor. Böyle dev bir tsunami misal bizi alıp Bodrum'dan Konya'ya vuracak. Ancak öyle. Abi, benim tahminim böyle Konya'ya doğru sularla giderken suların arasından büyük ihtimalle hala duyacağım. Ben sana sahile bu kadar yakın ev almayalım demiştim. Gören de yalı dairesi zanneder. Her yer apartman dairesi. Bunu mu buldun? Boyun posun devresin. Bu yüzden diyorum ki benim meslek riskli arkadaş. Ses tellerime, psikolojime, sabrıma yatırım yapıyorum. Öksürmeye korkuyorum. Ses giderse ben de gidiyorum, anladın? Siz hasta olunca bugün işe gitmeyeyim diyorsunuz. Ben hasta olunca iyi akşamlar millet diye başlıyorum. 3. cümlede sesim ergenliğe yeni girmiş çocuk gibi çatır çatır çatlıyor. Bir de herkesin bir beklentisi var benden. Bay J bizi güldür. Tamam da kardeşim, ben de fatura açıyorum, benzin alıyorum, haber okuyorum. Benim de moralim bozuluyor ya. İnsan bazen aynaya bakıp kendi kendine bugün hiç komik biri gibi durmuyorsun diyor. Evet, ben sabah uyanıyorum bazen Bay J. Gerçekten sen bir komedyen olabilir misin? Şaka yapma bana lütfen. Bir dişlerini fırçala, bir daha deneyelim istersen. İşte meslek bu. Kasap ete küser mi? Şarkıcı mikrofona küser mi? Bay J hayata küser mi? Küser tabii. Ama akşam olunca yine gelir anlatır. Çünkü başka bildiği bir iş de yoktu. Detaylara takılma. Aç Kral Pop Radyo'yu. Pop Radyo dedim. Evet. Paptircan grubu beni andı. Detaylara takılma. Aç Kral Pop'u. Bay J'yi dinle, keyfine bak kanka.

0: canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı

0: Best of Bay J.
1: Selam millet, burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Bu saatlerde ben Bay J yayındayım. Ama sakın, ay evde yayın yapıyor, kesin şortunda salça lekesi, duvarın boyası dökülmüş, bir odadan yayın yapıyor. Ben asla öyle bir şey düşünmeyin. Karım yemek yerken üstümü başımı leke yapıyorum diye artık donla oturtuyor sofraya. Evet. Ve öyle hemen heyecanlanmayın. Günlük kullanılanlarda kullan at yetişkin bezi kullandırıyor. Ya size sorayım ben. Bu kadının dediği her şeyi yapmak zorunda mıyım ben?
2: Hayır Bay J, sen bir insansın ve hakların var.
1: Ya sizden Allah razı olsun. Bunu bir kağıda döküp kaymakamlıktan apostilletip karıma yollar mısınız? İtalyanım ya, uluslararası kabul edilirliği olsun istedim. Keyfimiz yerinde Bodrum'da. Ama karımın içten yanmalı, bitmek tükenmek bilmeyen bir telaşı olduğundan ötürü. Şu sıralar hadi gene taşınalım başka bir şehre, başka bir ülkeye deyip duruyor. Ya istemiyorum, 55 yaşında macera nedir arkadaşlar ya. Alıştım ben artık çevreme. Barcelona'ya yerleşip kendime yeni Pedro'lar, Alejandro'lar, Manuel'ler, Rafael'ler arkadaş edinmek istemiyorum. Şu noktada Barcelona'ya taşınırsam bu sensiz olur karıcığım ve yeni arkadaşlarım Isabella, Lucia, Sofia ve Carmen olur. Evlilik tuhaf bir şey arkadaşlar. Çünkü insan evlendiği günkü insan olarak kalmıyor ki. Yıllar geçiyor, hayaller değişiyor, istekler değişiyor, zevkler değişiyor. Karakterler bile güncelleniyor. Neye dönüyor biliyor musunuz? Tanıştığın günden önceki karakterine dönüyor. Evet. İlk tanıştınız. Aa süper. İkinizin en büyük hayali hafta sonu iki gün tatil yapmak, deniz kenarında kahve içmek oluyor. 15 sene sonra bir bakmışsın. Da abi bana küçük bir bahçem olsun, domates yetiştireyim yeter diyorsun. Karın diyor ki Tibet'e mi taşınsak? O iklimde domates yetişiyor mu hanım? Sen Bodrum'da huzuru bulmuşsun. O Etiyopya'da organik kahve çiftliği araştırıyor. Aşkım koltuğu değiştirmeyelim. Daha yeni aldık. Yüzünü değiştir. En çok istiyorsan yüzünü de. O Pinterest, İzlanda'da cam ev filan bakıyor. Bir de bunu normal söylüyor. Hayatım Portekiz'e mi taşınsak? Sanki bu akşam mercimek mi pişirsek gibi? Yeşil mercimek, kara şimşek yiyelim mi bu akşam? Ya ben markete giderken navigasyon açıyorum. Kadın saniyede beyninin içinde kıta değiştiriyor. Ya Portekiz'e nereye sen ya? Evi satamıyoruz, 5 senesi de olmadı diyorum. Ay tamam diyor, burayı kiraya veririz, Portekiz'de kiraya geçeceğiz. Kızım diyorum, kiracı bir ay kirayı geciktirse el memlekette... Carlos Bey bu ay biraz sıkışığız da. Bana ne oğlum, gelmeseydiniz Portekiz'e rahat mı battı Bodrum'da diyeceğim. Aynı yerde çok kaldık. Ben aynı yerde çok kalmadım hayatım. Ben nihayet bir yere alışabildim. Sonra, bu yaştan sonra insan yeni bir hayat istemiyor. Mabadı nerede, en rahat nasıl? Gençken dünyanın öbür ucuna gitmek macera geliyor. Bu yaştan sonra AVM otoparkında boş yer bulunca ben en mutlu insanım. Bana yetiyor biliyor musunuz? Demek ki yaş aldıkça insanın dünyası büyümüyor. Tam tersine küçülüyor. Ama o küçülen dünyanın içinde huzur arıyor. Anladın? Kral Pop Radyo burası. Şimdi Bay J zamanı. Ayrılmayın lütfen.

0: Best of Bayşe.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bundan daha iyi günlerimiz de oldu elbet. Şimdi izin verirseniz bugünü de o eski güzel günler gibi neşeli bir gün haline getirmeye çalışacağım. Her zamanki niyetim o. Her zaman niyetim bu benim. Açıkçası şu anda burada mikrofon başında olacağıma, o lüks malikanesinde her gün ejder meyveli smoothie içen, sosyal medyada havuz başı pozları paylaşan o meşhur sosyetik yıkılan fenomenlerin evinde bebek bakıcısı olmayı tercih ederdim. Evet. Ömür töprüsü bu meslek. En azından orada kafa rahat kardeşim. Mamayı biberona koyuyorsun. Çocuğun besliyorsun. Bitiyor. Burada her akşam on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insana laf anlatacağım diye dilimde tüy bitiyor ya. Bilirsiniz ben öyle gösterişli, şatafatlı hayatları uzaktan izlemeyi acayip seviyorum arkadaşlar. Öyle öyle. Yaklaşamıyorum çünkü. Mecbur uzaktan yani. Kral Pop Radyo'da en iyi Türkçe pop müziği dinleme şansı yakalamış küçük ama elit bir grupsunuz. Şu an beni dinleyenler olarak. Bu küçük ama elit grup lafını seviyorum. İnsana kendini sarayda gibi hissettiriyor. Değil mi? Herhalde her zaman böyle havalı bir ekibin parçası olmak istedim. Ama gelin görün ki bu hayatta öyle bir şansım olmadı. Yani bizim patron ve beni o küçük elit ekibe dahil sayarsanız eyvallah. O zaman durum eşitlenir. Bizim patron inanılmaz yoğun. İşlerden başını kaldıramıyor. Ay belki merak ediyorsunuzdur. Radyodaki bu dingonun ahırı havası nereden geliyor? Ben size bir açıklama borçlu olduğumu hissediyorum. Bazen size de oluyor mu bilmiyorum. Hani her şey o kadar sıradan ya da o kadar fazla acayipleşiyor ki. Öyle zamanlarda sanki dünyanın sonu geliyormuş gibi hissediyorum. Yani başka işaretler de var tabii buna. Mesela akaryakıt istasyonunun önünden geçerken panodaki fiyatları her gördüğümde aynı kıyamet hissini yaşıyorum. Bir de bu büyük enerji şirketleri sanki bütün o yeraltı kaynaklarını kendileri evde üretmiş gibi gıcık gıcık satıyor. Acayip ayar oluyorum ha. Ya o yeraltı kaynakları, o milyon yıllık fosiller hepimizin. Bizim onu. Bütün dünyanın ortak malı. Siz bizden sadece onu oradan çıkarma ve işleme parasını alabilirsiniz. Malın sahibi biziz biz. Aldın? Bakın yarın öbür gün bu fosil yakıtlar önemini tamamen kaybedecek. Bitecek. Her şeyimiz sonra. Herkes köşe başında temiz su arayacak. O zaman da biz çıkıp diyelim. Zamanda siz bize o yakıtları fahiş fiyata satarken iyiydi. Şimdi suyun litresi 100 dolar kanka. Ha? Allah Allah. Üstelik yakıtsız da yaşanır. Atarsın arkaya heybeni, atına biner işe gider ama susuz yaşayamazsın. Kurur gidersin Allah canımı almasın. Dünyanın sonu mevzusuna geri dönecek olursak. Eğer öyle bir şey olursa herhalde size ilk haber verecek kişilerden biri benim. Yani büyük ihtimalle sabah uyanacağım. Daha duşa bile girmeden açıp canlı bağlantıya geçeceğim. Ve sevgili speaker arkadaşımıza dünyanın sonu geldi. Herkes sığınaklara kaçsın diye bağıracağım. Sanki bir başkası yapamayacakmış gibi ama bilmiyorum ki güzel haberleri sevdiğiniz birinden almak daha iyi değil mi? Ha? Söylesenize. O da bana canlı yayında kesin şöyle diyecek. Bahçe sen misin cimri herif? Hala evdeki o 20 yıllık yatağı değiştirmedin değil mi? Oğlum manyak mısın? Bir gün uykunda ensene yay saplanacak. Hayır. Arkadaşlar durum öyle bildiğiniz gibi yatak yayı falan değil. Benim sırtımda o stresten, o geçim derdinden dolayı çatal şeklinde bir ağrı var. Karım onu anlamıyor. Şimdi akşam dertlerimizi bir kenara bırakalım diyorum. Ruhumuzu şenlendirecek bir şarkı. Belki de reklamlar. Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Onunla da başkası uğraşsın kanka.

0: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Best-of Bay J.
1: Selam milletim. Burası Kral Pop Radyo. Sadece reytinglerde değil, insanların kalbinde de en sevdikleri insanlardan daha yukarıda bir yerdeyiz. Çünkü bizim asla arkalarından iş çevirmeyeceğimizi, hainlik yapıp aile servetine konmaya çalışmayacağımızı, görümcesiyle bir olup kayınvalidesine küçük oyunlar oynamayacağımızı o kadar iyi biliyorlar. Hayır, herkesin ailesi öyle demiyorum tabii ama kim bilir, yani hayat sürprizlerle dolu. Bence görümce, elti, dayı fark etmez. Akrabalık bağınız ne olursa olsun hepsinin peşine dedektif takmanız gerekiyor. Ya da paranoya yapmayıp bunu reddedip bütün akrabalarınızı fakir olduğunuza inandırmanız gerekiyor. Neyse, adım Bay J. 55 yaşında 35 yıllık Türkiye radyo sunucusuyum. Ablam, annem, karım, etraftan filan hep şey diyorlar. Ya ne gerek var yayında bu kadar çok yaşını söylemene? Gençler belki yaşından dolayı seni dinlemek istemeyecek. Boomer filan diyecekler. Şimdi tabii yaşımı sık sık söylüyor olmama rağmen Türkiye'de bu saatte 12-24 yaş arası insanların en çok dinlediği sunucuyum. Bu istatistik. Yani 55 yerine 38 yaşındayım desem ne olacak? Yuva çocuklarına kadar inecek mi dinleyici profilim? Demografim mi değişecek? Bilmiyorum, belki de gençler dürüstlüğüm yüzünden dinliyordu. Ha? Bir de eğer yaşım konusunda yalan söyleyecek olsam düşük söylemezdim. Daha yüksek söylerdim. Mesela şu anda gece bir yere gitsem kız kaç yaşındasın diye sorsa 64 desem oha diyecek, hem yaşlı ama taş gibi aynı zamanda. 38 desem belki inanabilir. Herhalde çok zor bir hayat yaşadı bu Bayezid falan diye geçer için ama yani oğlumun 25 yaşında olduğunu öğrendiği zaman sizce de temel matematik kullanarak yalan söylediğimi anlamayacak mı? Daha önemli işlerim var şu sıralar. Kendi işinizi kurmanın yolları diye bir kursa başladım. Meslek ayırmıyor, yol gösteriyor kurs. Ancak sonra ulusal bir radyo kanalı kurmak için 17,5 milyon dolara ihtiyacım olduğunu öğrenince 805 milyon Türk lirası ediyor. Departmanlar, en az 20 eleman, sunucu maaşları, verici kirası derken başlangıç maliyeti 1 milyar 200 milyon filan tutunca ben de makrome kursu açmaya karar verdim. Çünkü ay baktım, bir kursiyer mezeci açmak istiyor. Bir tanesi küçük bir pastane, artizan ekmek yapacak. Ben hocam 1.2 milyar lirayı nasıl bulurum diye sorduğumda burada değil cevabını alınca makrome. Ben artık bu saatten sonra başka bir iş yapabileceğimi zannetmiyorum. Yani şunu çok harika yapabileceğimi, becerebileceğime inanıyorum diğer yanda. Çok zengin bir kadının oyuncağı olurdu. İsterse Lego, isterse Barbie, oynatsın diğer oyuncaklarıyla oynatsın. Ve en güzeli 112 ilişki ve 3 evlilik geçirdiğim için yapboz oynayabilir. Çok güzel benim. Evet, evet. Lüks istekleri olan biri değilim. Haftada 2-3 kez hayatım bugün hiçbir şey yapma dese zaten ilişkiye %50 bir katkısı olmuş olur, anladın mı? Her gün çalışıyorum şu anda. Bir de ara sıra al bunu da senin kartına yüklettim diye böyle siyah bir kart uzatsa valla romantizmden ağlarım. Gerçi zengin kadınların da işi zor. Çünkü benim gibi biriyle birlikte olsalar millet parasını seviyor diyecek. Alakası yok kardeşim, parasını da seviyorum, kadını da seviyorum. Aynı anda iki duyguyu yaşayamayacak mıyız kral? Ha? Hadi bakalım gençler. Kral Pop Radyo'da Bay J devam ediyor. Birazdan yine saçma sapan ama hayat kurtaramayan fikirlerimle. Peki.

0: Best-of Bayşe.
1: Herkes iyi mi bakalım ha? Orta yaşlı prensiniz Bayşe burada. Yakında kral olacağım, az kaldı arkadaşlar. Biliyorsunuz ben ne zaman evlensem kendimi kral gibi hissediyorum. Boşanınca hop yine prense bağlıyorum. Öyle. Neden bilmiyorum. Prens lafının bu yaşta gideri daha bir başka oluyor. Kral lafı cüzdana ağır geliyor. Kanka, evet. Keşke gerçekten sarayda bir prens olsaydım. Çalışmayı hiç sevmiyorum. Hiç haz etmiyorum gerçekten. Ama bakın, hayatta yapılabilecek en güzel, en masrafsız işlerden birini yapıyorum. Yani bir şey satın almıyorum, üstüne kar koyup satmıyorum. Her gün sadece 2 saat mikrofon başında insanlarla hayallerimi paylaşıyorum. Bu sayede Bodrum'daki evimin masraflarını ödeyebiliyorum. Başka bir işe ihtiyaç duymadan hayatta kalıyorum. Ya nazar etmeyin ne olur. Çalışın sizin de olmaz. Mümkün değil, mümkün değil, yapamazsınız. Nazar etmeniz de bir işe yaramaz. Boşu boşuna haset etmiş olursunuz. Çünkü bu işi yapmanıza imkan yok. Millet, ya bugün beni dinleyen en yetenekli 10 bin kişiden yayın kaydı örneği alsak, içlerinden 2 tanesi benim 1/10 kadar eğlenceli ve komik bir program sunabilir. O 2 kişiden biri de zaten Cem Yılmaz. Hakkını yemeyelim.
2: Nasıl yani Bayşe? Cem Yılmaz'dan daha iyi program sunamaz mı?
1: Ya isterse yapar da adam 3 senede bir oyun yazıyor. O devasa lüks evinde arkasına yaslanıp keyif çatıyor. Her Allah'ın günü stüdyoya girip akşam evde kankalarıyla dijital konsollarda maç etmek isteyeceğini hiç sanma. Adamın vizyonu büyük, vizyonu. Biz küçükken mahallede bakkallar vardı. Sonra marketler açıldı. Sonra süpermarket derken bir gün devasa hipermarketler çıktı piyasaya. Neden her şeyi aynı yerden almaya çalışıp hayatımızı bu kadar sıkıcı hale getiriyoruz? Ha? Sakız kabak aldığın yerden 75 inç ekran televizyon. Ya gerçekten mi? Adamlarda hem bahçe için çim biçme makinesi var, hem yan reyonda su böreği ikram ediyorlar. Ya yakışıyor mu? Gözünü seveyim. Çim biçme makinesi aldığım gün aynı yerde su böreği yemek neyin kafası? Ben o makineyi aldıysam bahçede mangalı yakıp antrikot tercih ederim. Su böreği bizi bozar kanka. Evet. Bir de bu marketlerde alışveriş yaparken acıkırsanız diye böyle 20 restoranlık yemek alanı yapmışlar. Değil mi? Diyetmiş, rejimdeymişsiniz. Problem değil çünkü rejim tabağını gözünüzün önüne getiren en suratsız, en çirkin elemanları özellikle seçip işe almışlar.

İştah anında. Aa, güzel servis elemanlarını tenzih ederim. Aa, ya tabii ki. Karımla hallerimiz

Ha geçen gün arabayla TEM otoyolunda gidiyorum. Trans-European Motorway. Yani bizim E80 karayolu mu? Evet o. Hani Portekiz'de başlayıp İran'da biten o devasa Avrupa yolu otoyolu var ya işte. O İran kısmı şu an biraz karışık. Hani evet, TEM diyor. Ben de bugün tuvalete rahat çıktığım için öyle kabız kabız konuşmak istemedim. Direkt TEM dedim. E80. E80 desem yarısı anlamayacak dinleyenlerim belki. Şimdi bu yol üstü muhabbetinin, bu otoyol felsefesinin üzerine direksiyon başına. Ya arabada örümcek çıktı da paniğe kapıldım. Onu anlatacaktım da vazgeçtim. Vazgeçtim, sinirlendiriyorsunuz beni.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Hız geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Кристоф Байже. Kral Pop Radyo'da mikrofon başında Bay J var millet. Bugünün son anonsunda huzurlarınızda sevgili dinleyicilerim. Dediğim gibi diyorum, nihayet bir ara bir tatile çıkacağım. Bazılarınız arkadan ya nihayet gidiyor, kulaklarımız rahat edecek diye sinsice sevinenler olabilir. Olabilir. Ama size kötü bir haberim var. Bu gidişin dönüşü kesinlikle olacak. Çünkü 2026 yılındayız. Hayat pahalılığı malum, bitmek bilmeyen lüks aboneliklerim, oğlumun küçük bir Avrupa ülkesinin yıllık bütçesine denk gelen master eğitiminin masrafları var. Yani beni burada tutan şey tamamen duygusal. Evet, bana değil belki de oğlumun okuluna borçlusunuz bu programı. Tabii aranızda peki ya Bay J'nin hayatından gelip geçen o eski eşler, sevgililer, onlara borçlu değil miyiz diyenler olacaktır. Yok, onlar gider yenisi gelir. Zaten benim finansal olarak batık olduğumu anlayan kadın anında terk ediyor. Hop, fakir oğlumdan üzere haberi olmayan saflarla yola devam ediyoruz. Anladın? Dijital darlık ve ilişki algoritmaları. Ah ah, zamanında çok güzel kadınlar sevdim. Çok canlar yaktım. Ve ama iyi anlamda, iyi anlamda çok sevdiler beni. Evet, can yaktım derken yani o kalp acısı, tatlı bir kalp acısı vardır ya. Ve bu yoğun sevgi alışverişleri sırasında ne öğrendim biliyor musunuz? Eskiler birini seviyorsan özgür bırak, dönerse senindir dermiş. Geçelim bu romantik masalları abi. Modern dünyada birini seviyorsan özgür bırak ama ceketinin astarına gizlice bir AirTag, bir GPS cihazı tak. Neme lazım? Abi neme lazım? Yani hafızasını yitirebilir, kafası karışabilir. Kendisi için neyin iyi olduğuna karar veremeyecek durumda olabilir. Ne dediğimi anlıyorsunuz değil mi? Yani eğer o sizin mükemmel bir eşleşme olmadığınızı düşünüyorsa ama siz tam tersine jüri bazında harika bir çift olduğunuzdan neredeyse eminseniz. Algoritmayı manipüle etmek en doğal hakkınız değil mi? Zaten artık hafıza dediğimiz şey tamamen teknolojik bir oyuncağa dönüştü. Geçen okudum Harvard Tıp Okulu uzmanları. Geçmişte yaşanan kötü anıları beyinden tamamen silen bir ilacı neredeyse keşfetmişler. Özellikle ağır depresyon, travma sonrası stres bozukluğu yaşayanlar için tasarlamışlar. Hapın en büyük yan etkisi insanın karakter yapısında radikal değişiklikler oluşturuyormuş. Beyindeki stres hormonlarını sınırlayıp o kötü bilgileri zamanla hard diskten tamamen siliyorlarmış. Ben de saf gibi karakterimizin ve kimliğimizin yaşadığımız acılarla, hatıralarla şekillendiğini düşünürdüm biliyor musunuz gerçekten? Ama yoo, Harvard'lı profesörler, Harvard'lı profesörler. Aman boşverin, silin gitsin diyorsa bir bildikleri vardır belki de, bilmiyorum. Zaten kim tüm o çocukluk ve gençlik travmalarını hatırlamak ister ki? Bana bugün sorsanız Bay J geçmişinde kaç kadın oldu diye. Valla sadece şu anki karımı hatırlayabiliyorum. Evet, o kadar travma yaşadım. O da tamamen evdeki huzuru ve can güvenliğimi koruma içgüdüsüyle yaptığım bir şey. Bu hafıza silme ilacını en çok Pentagon veya Siber Savunma Bakanlıkları kullanacakmış. Düşünsenize, özel göreve gitmiş ajanın kötü anılarını sileceksiniz. Adam yaşadığı dehşeti unutup bir bilgisayar gibi kendini reboot edecek, hiçbir şey olmamış gibi tekrar savaşa koy. İnsanlık bazen teknolojik olarak gelişirken ahlaki olarak ne kadar korkunç bir yere gittiğimizin farkında mısınız arkadaşlar? Bir medeniyet nasıl geri doğru gider? Peki, üstüme gelmeyin. Harika biriyim ve yerimi şahane bir şarkıya bırakıyorum. Pazartesi görüşmek üzere.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasında hafta sonu hareketliliği başladı. Önümüzdeki günlerde listeleri sallayacak en yeni şarkılar şimdi Kral Pop'ta. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sürpriz pop müziğin güçlü ismi Murat Dalkılıç'tan geliyor. Uzun süren sessizliğini çok taze bir hit adayıyla bozuyor. Murat Dalkılıç Hay şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Hız kesmeden devam ediyoruz. Sırada pop müziğin en güçlü yorumcularından biri var. Funda Arar, dinleyeni ilk saniyede yakalayacak yepyeni bir çalışmayla hafta sonu playlistlerine giriş yapıyor. Karşınızda Funda Arar.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Pop'un kraliçesi Demet Akalın bu yazı boş geçmedi. Tam da kendi tarzında ortalığı sallayacak yepyeni bir bombayla geri döndü. Sesi biraz daha açıyoruz. Demet Akalın, bir şey mi dedin şimdi Kral Pop'ta.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te finali son dönemin dikkat çeken grubuyla yapıyoruz. Manifest, enerjisi yüksek yeni teklisiyle hafta sonu modunuza eşlik etmeye hazır. İşte haftanın en yenisi. Manifest Toz Pembe.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...